0: Merhaba Tupku. Merhaba Nitrat Katra, me fara katra fansek. Merhaba Tupku.
1: Salama Tupku.
0: Salama Tupku, isa te fesan miatsu. Na fesa? Aha, maresa kanar. Miasa tawa tsikia. Mai, la pirisano e la pelota lulla taxa de lan fan. Dawar fatuma te pangata kirna rewe.